Ema me mercy amo mama nyankopon shira mama. God bless you so much mama mercy amo. Yes, yebeto amano. Yes, radini yedini yedodo do oni yedini yemfa sedani en monyam nyina mani den anopai.